Coşku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

sanki ensemde bir zehirli bıçak. Bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attın, yaktın, kırdın, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim.

yüreksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı.

0: inanayım kardeş? Kime güveneyim söyle? Kime bel bağlayayım kardeş? Sırtımı döneyim söyle? Sırtımı döneyim söyle? Söyle kardeş, söyle.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Ben seni çok seviyorum.
1: Ben de seni çok seviyorum.
0: Bir daha söyle.
1: Çok seviyorum.
0: Ben de seni sevgilim.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: Yoksa kalbimin bir başkası mı? Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak.
1: Unutma.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

bir kader yazmış. Her canlının bir rolü var. Düşünürsek bu kıssadan herkese bir his.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarı Işık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Gül İnşaat reklamları sondu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Bu zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta. Türkiye bizimle oynuyor. Kırk aşıkları Türkiye.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.

0: Coşku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
1: Bir hoş bakar, seni beni yakar, çok ocaklar yıkar.

0: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
4: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
5: Frekansınız 105 olsun.

0: 105. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Dünya Göçebe Oyunları açılış töreni ve Bağımsızlık Günü kutlamalarına katıldı. Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da gerçekleştirilen Mekke Ortak Savunma Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı'nın Dışişleri ve Savunma Bakanlarıyla Genelkurmay Başkanları, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla teşkil edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi formatında 31 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul'da bir araya gelmişlerdir. Üç ülke Mekke Anlaşması'nı kurumsallaşmış ve kararlı bir şekilde uygulayarak bölgesel barış ve istikrara gerekli katkılarda bulunacaktır ifadeleri yer aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Girne Taşucu deniz seferlerinin kontrollü biçimde yeniden hizmete girdiğini duyurdu. FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul ve Muğla'da yapılan operasyonlarda Akıncı üssünde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'la KHK ile ihraç edilen Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Balıkçıların heyecanla beklediği gün geldi. Karadeniz, Marmara ve Ege'de av sezonu başladı. Sezonun açılışı düzenlenen törenlerle kutlanırken balıkçılar vira bismillah diyerek ağlarını denizde buluşturdu. Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktör ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti. Gaziantep FK teknik direktör Mirel Radoy ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6902 lira 48 kuruş, Amerikan doları 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 45 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 73 sent, bir bitcoin 78.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.334 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 6-55-44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
0: Gül İnşaat Reklam

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Aile Denizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Gül İnşaat reklamları sundu.
3: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Güven, Çarşamba Prefabrik haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gitti. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk hızlı treninin test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, test süreçleri başarıyla devam eden

0: haberle geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 987'ye yükseldiği, 3916 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 30 tanker geçiyor, boğaz çok iyi durumda dedi. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktör ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti. Gaziantep FK teknik direktör Mirel Rado ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6902 lira 48 kuruş, Amerikan doları 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 45 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 73 sent, bir bitcoin 78.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.334 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve

saatte 14.334 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu

saatte 14.334 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu...

0: Disiplin Değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Ferefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Ferefabrik 0539 219 1359.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
1: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, Et Atakent Dönercisi. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
4: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 6-55-44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Refabrik haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk hızlı treninin test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 250 km hıza ulaştı dedi. Türkiye, Ay, Mars ve ötesindeki sivil uzay faaliyetlerine ilişkin temel ilkeleri belirleyen Artemis anlaşmalarını imzalayan 71. ülke oldu. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 987'ye yükseldiği, 3916 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 30 tanker geçiyor, boğaz çok iyi durumda dedi.
3: Spor.
2: Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktörü ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktörü ayrılığı gerçekleşti. Gaziantep FK teknik direktör Mirel Radoi ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6902 lira 48 kuruş, Amerikan doları 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 45 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 73 sent, bir bitcoin 78.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.334 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
3: Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sundu.
4: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
5: Sana çok yalvarmıştım, kapında ağlamıştım. Bir tek sana.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

Yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle.

0: Bistrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Kuşku FM 105. Duyguların frekansı. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

Ciğerci Apo katkılarıyla sona erdi. Mersin'in enfes tantuni çeşitleriyle lezzet dolu bir gün geçirmek için sizleri bekliyoruz. Sosyal medya @ciğerciapoatakum.

0: Bapire Fabrik haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan konuşmasına geçen hafta Nepal'de meydana gelen selde vatandaşlarını kaybeden ülkelere taziyelerini ileterek başladı. Erdoğan, Türkiye olarak çatışmaların diyalog ve diplomasi ile çözülmesi için sorumluluk aldıklarını belirterek tüm dünyada barış, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen motosiklet denetimleri eylem planı değerlendirme konulu güvenlik toplantısında motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik güvenliğinin artırılması ve yeni dönemde atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çiftçi, denetimlerin temel amacının cezalandırmak değil insan hayatını korumak olduğunu belirterek, denetimin amacı ceza yazmak değil kural ihlalini önlemek, kazayı önlemek ve insanımızın hayatını korumak dedi. İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı'nın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2002 yılında tarımsal hasılada Türkiye 12. sıradaydı. Bugün tarımsal hasılada da dünyada 7.liğe yükselmiş durumdayız. 83,2 milyar dolar tarihimizin en yüksek seviyesidir. 2026 sonuçlarında bu rakamın çok daha yukarılara geldiğini göreceğiz dedi. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın arama faaliyetlerine katıldı.
3: Spor.
2: Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktör ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti. Gaziantep FK teknik direktör Mirel Rado ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
4: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6902 lira 48 kuruş, Amerikan doları 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 45 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 73 sent, bir bitcoin 78.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.334 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
4: Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sundu.
5: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: Selamlar, sevgiler, sevgili dostlar. Güzel bir ay başlangıcında bugün de yayınımız başlamış bulunuyor. 1 Eylül şöyle günlerden salı, Türkiye saatlerimiz 15.06. Bugün de birlikteliğimiz en güzel şekilde başladı. Şöyle saatlerimiz 18'i gösterene kadar en özel, en güzel şarkılarla Damla ile olan birlikteliğiniz de başlamış bulunuyor. Sizler dinleyicilerim, hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. Mesajlarım da benden önce gelmeye başlamış, onları da değerlendirmeye alacağım. İyi ki varsınız diyorum.
1: Gözlerim gözlerinde aşkı görmüyor. Kalbimden sana hiçbir yol gitmiyor.

0: İstek attım anında devrede sevgili dostlar. Sizler ne yapıyorsunuz? Şöyle kalplerinizden, yüreklerinizden, gönüllerinizden geçirdiğiniz o güzel mesajlarınızı bugün de Damla'ya göndermeyi unutmuyorsunuz. Pazartesi ve Salı 15'ten 18'e kadar ben her daim buralarda olmaya devam ediyorum. Güzel bir Salı gününden tüm Tutku FM dinleyenlerimize, sevdiklerimize selamlar, sevgiler. Güzel yarınlara demiş Terzi Selim Yavuz Türk abi mesajını ulaştırmış. Teşekkürler abicim, sen de programa hoş geldin, sefalar getirdin. İnşallah çıkışta yanındayım. Şöyle güzel bir Derya Bedavacı şarkısıyla da yolumuza, yolculuğumuza, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini saçmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki Damla'ylasınız.
1: Damla yayında.

0: sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
1: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 6-55-44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.

0: Bere Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Fire Fabrik 0539 219 1359.
1: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
2: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: seçeneğimizden güzel şekilde devam ediyor sevgili dostlar. Radyolarını yeni açan gönül dostlarına ben bir kez daha merhabalar demek istiyorum. İyi yayınlar Damla Hanım. Afra Saraçoğlu'ndan gözlerim yaşlı, çalar mısınız benim için demiş. Sevgili dinleyicim mesajını ulaştırmış. Teşekkürlerimi yolluyorum. Şöyle slow şarkılara yarım saat sonra geçiş yapacağım. O şarkıda listemde. Öncesinde istek hattımız 0542-744-6555 anında devrede şarkımı başa alıyorum. Ve bugün de beni severek dinleyen tüm dinleyicilerime bu güzel şarkımı armağan ediyorum.
1: Damla yayında.

birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. Ben diyor Enes Güneş'e seslenmek istiyorum buradan, lütfen bunu paylaşırsanız çok sevinirim. Ben onu canından çok seviyorum, o benim her şeyim, canım, dünyam. Halasının bir tanesi, güzel kalpli, yakışıklı, dünya iyisi bir oğlum, iyi ki varsın. Sen cansın bizim için. Slash Ayn'dan Seninle Başlayan şarkısını çalar mısınız lütfen demiş dinleyicim. Onu da listeme dahil ediyorum sevgili dostlar. İstek attım anında devrede. 0542 744 6555'ten o güzel mesajlarınızı bugün de Damla'ya göndermeyi unutmuyorsunuz. Böyle güzel bir günde evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde sesimin, gönlümün, yüreğimin ulaştığı, beni severek dinleyen tüm dinleyicilerime bu özel ve güzel şarkılarımı da armağan etmeyi unutmuyorum. Gurbetteki tüm gönül dostları için de gelsin diyorum. Hep kaçmayı çok seviyorsan.

0: Dünyada diyor yerim yokmuş yokmuş, keşke bir yalan olsaydım. Gerçekten muhteşem bir şarkıydı. Bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor. Merhaba, kolay gelsin, ben Ece Span demiş. Arkadaşım Sedef, gurbette bulunan Aziz Efe Span. İbrahim Tatlıses'ten Mavi Mavi şarkısını çalmanızı istiyorum. İyi yayınlar dilemiş. Teşekkürler, şarkılar listemde sevgili dostlar. Ondan Müslüm Gürses'ten dahil ettim, diğeri arşivimde olmadığı için. İstek attım anında devrede. 0542-744-6555'ten o güzel mesajlarınızı bugün de bizlere göndermeyi unutmuyorsunuz. Sevgili Esma ve tüm sevdikleri içinden güzel şarkılar armağanım oluyor. İstek attım anında devrede, biliyorsunuz mesajlar sizden, şarkılar bizden. Reklam ve sponsorluklar için alan koduyla 0362-431-6484'ten bizlere bağlanabilir. Detaylı bilgi de alabilirsiniz. Özel ve güzel şarkılardan bir tanesiyle artık baş başa kalma zamanı geldi de geçiyor diye de düşünüyorum.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu program.

0: Çancı reklamları sunar.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
5: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: 15.55 yaptık Türkiye saatlerimizi. Şöyle birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor sevgili dostlar. İbrahim Arslan'dan Gurbetteki tüm abi ve kardeşlerine en güzel şarkılar, kalpten yürekten gönülden de armağanım olsun diyorum. Fark etmez hesaplaşırız abla, çalar mısın diyor. Şöyle Mustafa Kurt'tan Ahmet Durmuş'a gelsin, kolay gelsin, iyi yayınlar dilemiş. Teşekkürlerimi yolluyorum sevgili kardeşim, sen de programıma hoş geldin. Öncesinde şöyle bir şey söylemek istiyorum. Mesajlarınız kısa olursa çok ama çok sevinirim. 16'dan sonra da yavaş yavaş tempomuzu değiştiriyoruz. Yeni şarkılarla, şöyle duygulara hitap eden şarkılarla yolumuza, yolculuğumuza da kaldığımız yerden devam ediyor olacağız.
1: Damla yayında.

0: Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

Güzel bir şarkıyla sevgili dostlar, bugünlükte vedamı gerçekleştiriyorum. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize güzel, sağlıklı, huzurlu bir hafta diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum.

0: Yabancı reklamları sunar.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyu kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları o

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.

0: Çarşamba Prefabrik haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuristoç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu temel atma töreni gerçekleştirilen Trabzon Raylı Sistem Hattı projesiyle ilgili Trabzon'un yıllardır beklediği hayalini kurduğu bir projenin ilk kazmasını dört noktada vuruyoruz. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte şehrimizin geleceğine, hemşehrilerimizin konforuna ve yaşam kalitesine yapılan büyük bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz. Trabzon'un ilk raylı sistem projesiyle kent içi ulaşımda da yeni bir çağın kapısını aralıyoruz dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, arama kurtarma çalışmalarına başlayan TCG Işın'ı ziyaret etti. Ziyaret öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, "Bugün belli bir noktada size belli bir bilgi verebileceğiz. Ancak bilin ki yarın da bir gemi daha geliyor. Dolayısıyla bugün arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamazsak bu vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Yarın ikinci geminin desteğiyle bu çalışma devam edecek," dedi. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktör ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti. Gaziantep FK teknik direktör Mirel Rado ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
0: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6902 lira 48 kuruş, Amerikan doları 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 45 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 73 sent, bir bitcoin 78.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.334 puandan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sundu.

0: Sintez Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
4: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz.

kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Adım kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

Hakkım varsa helal olsun, sana gelen bana gelsin. Hakkım varsa helal olsun, sana gelen bana gelsin. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

0: reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
2: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM.

fayda ne fayda. Kefen beyazak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin kadrin bilmezak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin kadrin bilmezak ne fayda.

Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

0: reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Çarşamba Prefabriki Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
5: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

ister fırtınalar kopsun. Yüreğimin her köşesi paramparça olsun isterse. Ben de unuturum. Ben de unuturum senin gibi.

0: reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
4: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: reklamları sunar.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sun.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
2: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

20.07 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında salı akşamında beraberliğimiz başlıyor. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programına hepiniz hoş geldiniz. 1 Eylül ve salı gecesinde de Kalpten Kalbe programında beraber olacağız. Gece yarısına kadar yayınımız devam edecek. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. WhatsApp numaramız 0542 744 6555. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Birazdan mesajlarınıza da yer vermeye başlıyoruz.

20-11 saatlerimiz Astarova Spor Salonu'nun sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlamış bulunuyor sevgili dinleyiciler. Biraz sonra WhatsApp üzerinden mesajınıza da yer vermeye başlıyoruz.

Dünyada sevilmek, sevmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdım haline.

sırayla tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Yayın akışımıza uygun, formatımıza uygun şarkılara da ve arşivimizde olan şarkılara da yer vermeye özen göstereceğiz. Kalpten Kalbe programında mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz özellikle. Samsun Kapalı'da yatmakta olan eşim Ebru Yılmaz Karabulut'a, kalbim seni çok seviyorum, her şeyimsin, sen benim içtiğim, başladım çalışıyorum, haberin olsun, kül olurum yollarına, iyi ki sen kadınım, başka sözüm yok, sen benden hiç gitme. Kırkan'dan eşine armağan olsun diyor. Bu şarkı arşivde olmadığı için bir başka şarkıyı gönderiyoruz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Harun, ben gurbetten Sılı'ya, tüm sevdiklerime, Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun en güzel şarkılar diyor. İyi yayınlar. Samsun Kabak Gençlik ve Çocuk. Kapalı'da B6 koğuşunda yatan Ercan Yılmaz'a ailesinden kocaman bir sevgi ve hasret gönderiyoruz. Mesafeden uzak olsa da kalbimiz her zaman seninle oğlum. Şimdiki aklım olsaydı parçasını Ercan'ımız için rica ediyoruz güzel. Günler çok yakın, seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol, baban Ersin Yılmaz'dan armağan olsun diyor.

boşuna yaktın mı? Şimdiki aklımı koltuğumun altına alıp eski zamana gitsem, hayat sofrasında ömrümü nankörlere nan etmezdim. Şimdiki aklım olsaydı loş ışıklar altında gençliğimi boşa harcamazdım. Geleceğin heybesine 3-5 kuruş atar, ekmeğimi ekmeksizler uğruna harburu harman savurmazdım. Şimdiki aklım olsaydı işe yaramazlarla işim olmazdı. Kimi elime, kimi cüzdanıma baktı, kimi yüreğimi, kimi ruhumu yaktı. Zaman tünelinde ömrüm su gibi aktı. Şimdiki aklım olsaydı bu çukura düşmezdim. Dostumu, düşmanımı seçerdim. Sevgi pınarında aşkın şarabını doldurdum.

başına yaktım mı? Şimdiki aklım olsaydı yaramazlar için kendimi bu kadar yormazdım. Ne kadar dert varsa sırtıma yük etmişim. Beni bilmeyenleri kendim gibi bilmişim. Şimdiki aklım olsaydı mutluluğun limanına demirler, korsan duygulara bulaşmazdım. Hep erteledim hayallerimi, ihmal ettim sevdiklerimi. Şimdiki aklım olsaydı annemi babamı her gün arayıp sorardım. Duygularımı hoyratça harcamazdım. Şimdiki aklım olsaydı büyüklerin öğüdünü aklıma kazırdım. Daha çok okur, daha fazla yazardım. Şimdiki aklım olsaydı vaktimi boşa harcamazdım kardeş. Şimdiki aklım olsaydı gençliğimi boşa harcamazdım.

İyi günler, ben Ankara'dan Nigar. Şu anda sizi dinleyen canımın parçası Kızım Betül Ballı için Kokun Hala Yastığımda adı parça istiyorum. Betül Ballı'dan da Merve Engin ve Yuko'ya gelsin. Annem bir tanem can parçan, can parem. İsteklerinizi biraz ihmal ettim ama inşallah bu hafta en güzeli olacak. Annesinin bir tanesi ablanda çok sevdiğini söylememi istedi. Çok mutlu. Sen umut vermişsin. Deden, anneannen, dayın ve Tarçın sana çok selam söyledi. Bir tanem seni çok seviyorum. Rabbime emanet ol Güneş. Çok yakın diyerek mesajını sonlandırmış. Ankara'dan Nigar için geliyorum.

Salı akşamda beraberiz sevgili dinleyiciler ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Kalpten Kalbe programında şu anda çalışan mesaide olan bütün dinleyenlerimize de armağan olsun en güzel şarkılarımız. İyi yayınlar diliyorum. Çarşamba'dan Samet Aslantürk. Yol ver dağlar, yol ver bana türküsünü armağan ediyorum. Program bitene kadar seninle beraberim. Samsun Kapalı Yatan, Baran Kireç ve Yusuf Korkmaz'a da armağan olsun diyor. Samet Aslantürk ve sevdikleri için gidiyor.

Evet, mesaj trafiğimiz yavaş yavaş artıyor sevgili dinleyiciler. Saatler ilerledikçe Kalpten Kalbe programında WhatsApp numaramız 0542-744-6555, sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz.

Tutku FM iyi yayınlar. Yavuz Görücü'den can eşi Sibel'ine iyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benim eşimsin. Rabbim bizi nice mutlu, huzurlu, can cana günler nasip eylesin. Seni çok seviyorum hatunum. Doğum günün kutlu olsun, iyi yayınlar. Tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor Yavuz Görücü'den. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Özlem Karataş Kocaeli'den Samsun Çarşamba Kadın Kapalı'da olan Zeynep Yaman'a mektubun eline ulaştı. Kardeşim sabret, bugünlerde geçecek her günümüz seni düşünmekte geçiyor. Çok dua ediyoruz. Kalbimiz her zaman seninle, iyi ki bizim kardeşimizsin. Herkesin çok selam var. O da arkadaşı Beyza Yüksel'e de çok çok selamlar. Allah'a emanet olun canlarım diyerek mesajını ulaştırmış. Özlem Karakaş. Düzeltiyorum, Özlem Karataş Bey sevdikleri içinde geliyor.

hasretim. Seni bir şekilde dün gece olduğu gibi bu gece de tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Atakom'da güzel bir spor salonu ömür evlerinde sizleri bekliyor. Spor severleri duyurulur. Tutku Yatan bünyesinde güzel bir spor salonu hizmetinizde. Selamünaleyküm, ben Murat Kulaş. Aleyküm selam. Çarşamba kadın cezaevinde yatmakta olan Ay Perçem, Yağmur Ortatepe, hep seni, daima seni, en çok seni özlüyorum. Yağmur'ma selam olsun, gönül yaram şarkısı armağan olsun diyor Murat Kulaşalı. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar, ben Rabia, Efnan eşim Osman'ıma. Senden başka hiçbir dileğim yok bir tanem. İyi ki varsın, seni her geçen gün dünden daha çok seviyorum. Yokluğun çok zor, seni çok özledim. Şartlar ne olursa olsun, seninle olsun, seninle her şeye evet canım eşim diyor. Rabia Efnan'dan armağan oluyor.

İyi yayınlar diliyorum Mustafa Şenoğlu. Samsu T-Tipinde yatmakta olan Candan Öte kuzenim. Fehmi Şenoğlu kuzen doğum günün kutlu olsun. Nice özgür yıllara inşallah en yakın zamanda özgür günlerde kavuşuruz. Kendine iyi bak. İstek parçam arkanda daha bil beni. Ayrıca başka koğuşlarda yatmakta olan Tosun Kerem Sekmen ve Batuhan Sekmen'e de selam olsun. Allah'a emanet olun diyor. Mustafa Şenoğlu'ndan armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum ailesinden. Alper Ustabaş'a armağan olsun. En güzel şarkılar ailesinden Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Gökhan Aslan ben, sıradaki parçalar tüm dostlara armağan olsun diyor Gökhan Aslan'dan. Merhabalar kalpten kalbeye. Ben Bülent Rengin, oğlum Arda Rengin'e armağan ediyorum. Ve ailesi her zaman yanında oğlum Arda Rengin için gelsin diyor.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. 20.46 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz devam ediyor ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A7 koğuşundan efkarlı Ahmet Coşkun. Sofrasını paylaşan, voltasında dertleşen, kendisi gibi sözü de geçerli olan kıymetli kardeşim Umut Öztürk'e ve bir o kadar değerli olan A21'de bulunan, yönümüze tak kuran Samet Yıldırım'a ve canımıza

0: Hanım.
1: İyi yayınlar dilerim. Öncelikle ben Gizem Samsun Çarşamba Kadın Kapalı Yatan Canım'dan çok sevdiğim kardeşim Melike Dilan Yılmaz için. Öyle bir yerdeyim ki parçasını armağan ediyorum. Rabbim seni oradan bir an önce kurtarsın. Seni çok seviyorum bebeğim. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol diyor. Gizem mesajını ulaştırmış. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Y8'den Şeref Efe Aydın. Aynı kader bile yaptım abim Sefa Durgun. Baran Çetin A16'da yatan babama Barış Aydın'a selam olsun. Karanlıkta yürüyen elbet düşecek. Biz yaşadığımız sürece bu oyun devam edecek diyor. Şeref Efe Aydın'dan armağan oluyor.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, mesajlarınıza yer vermeye Tutku FM 105.0'dasınız. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda. Selamünaleyküm, ben Hasan Kazan. Aleyküm selam. Samsun T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan cam parçalarım Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce, Gökhan Karalı, Yaz Işıtan, Mertcan Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Sizi seven dostunuz Hasan Kazan'dan Yıkılma parçası Armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Ceyhun Koşun'a yatan nefesim her şeyim. Gazi Hüseyin Ek için tüm güzel şarkılar armağan olsun. Seni çok seviyorum. Ömrüm diyor. İyi yayınlar diliyorum. Kavak Çocuk ve Gençlik Cezaevi B6 koğuşuna yatan canım oğlum Ercan Yılmaz için oğlum seni her gün dualarımla sarıyor, hasretini yüreğimde taşıyorum. İnşallah güzel günler gelecek ve sana yeniden sımsıkı sarılacağım. Allah seni ve koğuşundaki tüm evlatlarımızı korusun. Dönmaranın parçasını armağan ediyorum Ercan için. Annesinden armağan olsun diyor.

İyi yayınlar A2 koğuşundan Alper Ustabaş. Aynı koğuşta kadar bile yaptığım can parçam abim Anıl Kılınç. Bugün doğum günü, özgür günlerdi kutlamak dileğiyle doğum günün parçası armağan olsun diyor. Az sonra bu parçanın sonrasında yayında olacak Alper Ustabaş bestelikleri içinde geliyor.

0: kaderine.
1: Yeni saatimiz 21.02 saat dilimiz. Sevgili dinleyiciler, Salı gecesinde Kalpten Kalbe programında ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Yeni Şerif Sekmen Samsun T-Tipi'nde yatmakta olan abim Fehmi Şenoğlu'na çok selamlarımı iletirim abi. Doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Nice sağlıklı özgür yıllara inşallah her şey güzel olur. Allah'a emanet ol. Doğum gününün kutlu olsun parçası armağan olsun. Selamun aleyküm, ben Şerif Sekmen. Samsun T-Tipi'nde yatmakta olan abim Fehmi Şenoğlu'na çok selamlarımı iletirim abi. Doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Nice sağlıklı özgür yıllara inşallah her şey güzel olur. Allah'a emanet ol. Şerif Sekmen için geliyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Bekleyen mesajlarımız arasında bu arada sırayla yayınlıyoruz mesajınızı, bir kez daha hatırlatalım. Tutku FM ailesi yayınlar. Yavuz Görücü'den can eşi Sibel'ine, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benim eşimsin. Rabbim bize nice mutlu, huzurlu, can cana günler nasip eylesin. Seni çok seviyorum hatunum, doğum günün kutlu olsun, iyi yayınlar diliyorum diyor. Yavuz Görücü'den armağan oluyor.

Evet, bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimize de armağan ediyoruz bütün güzel şarkılarımızı sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. A6 koğuşunda yatmakta olan Anıl Bayrak. Aynı koğuşta kader bir yaptım abi ve kardeşlerim Sinan Kara, Osman Semiz, Umut, Can Keskin, Orhan Karadeniz, Onurcan Güven, Emre Yanak, Oktay Kaya, Enes Bacık, Anıl Bayrak, Buğra Bayrak, Oğuzhan Kurtoğlu, Enes Sayır, Aktaş, Yağız Koğucu, Türkan Göktaş, Yunus Torgay, Vedat Çakır'a, Alaaddin Alto, Murat Sağlam, Bertu Akyün, Sefa Ay, Anıl Emre, Salih Mucu, kardeşler Özgür ve güzel günlerde buluşmak dileğiyle Anıl Bayraktar'dan armağan olsun diyor.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Emre Kaya, Samsun TTB'yi Kapalı'da C3 koğuşunda yatmakta olan resim abim Bektaş Beytaş'a birader şarkısını armağan ediyorum. Her şeyi istediğimiz gibi abim, çok yakında kavuşacağız. Ayrıca açıkta beraber kader bile yaptım abilerim Ramazan Yonca, Umut Katkıcı ve bütün beni tanıyan abilerime, kardeşlerime selam olsun. İyi yayınlar diyor Emre Kaya, mesajını ulaştırmış. İlerleyen zamanda o şarkıya da yer vermeye çalışalım. Diğer bir mesajımız. İyi yayınlar diliyorum köylüden Arda Rengin'e, armağan olsun. Ailen her zaman yanında oğlum. Bülent Rengin'den armağan olsun diyor Arda Rengin'e. Peki, güzel bir şarkı göndereceğiz sizler için. Sürgüne döndü. Mesajlarınızı Buzzer üzerinden ulaştırabiliyorsunuz sevdiklerinize, sevenlerinize. Sevgili dinleyiciler, 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız.

En güzel yıllarım sürgüne döndü. Kalpten Kalbe programında beraber olduk. Sevgili Nijab, bu şarkıyla hemen sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Merhabalar Tutku FM, kapalıda yatan can eşim Songül'e kim derdi ki kader seni uzakta ki bir kalbe de tutsak edecek. Duan olacak, sevdan olacak. Kurduğun en güzel hayal olacak, uykusuz gecelerin olacak. Kim derdi ki sana bakan bir çift gözden başka hiçbir dünyalık mevzuya ilgin kalmayacak. Seni seviyorum kadınım, sabaha görüşmek üzere. Allah'ıma emanetsin, zehirim sensin, parçası armağan olsun eşim Songül'e diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı'da C6 koğuşunda tahliye olan Murat Özkaya ben. Can kardeşlerim, Can Al dostlarım. İçeride kaldı, onların da tez zamanda çıkması dileğiyle. Çıkarken aldığım bütün not kağıtları çıkarken aldılar elimden. Lütfen çıkan arkadaşlar bana ulaşsın. Sıradaki şarkı dostlarım. Halil İbrahim Tosun, Holo, Halo, Ramazan Öztürk Ramo, Onur Payzi, Aşk Adamı Ümit,

0: Ümit Tımarlı, Can Adam, Cüneyt Memişi, Bıçınak, Emrullah İnce kardeşim, Ekrem Akpınar, Ekoday'ı, Uğur Yücel Aksı, Fatih Özbay, Koray Burak, Hüseyin Murala, Oğuzhan Özdağ, Seyitan Demir'e, Kadir Müftüoğlu, Burak Yılmaz, Emirhan Bereket Kuzu, Oğuzhan Ozi, Sefa Nabi, Derdolap, son gelen Kadife Kalili İbrahim kardeşime de selam olsun. İsmini yazamadığım kardeşlerime de armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Murat Özkaya'dan.
1: Ben ki gariplerin garibi, sessizlerin sesi ve isyanıyım bütün çaresizlerin.

0: Uykularım bıçaklanır sırtından. Bilsen, eski hatıralar unutulmuyor, yeri doldurulmuyor gidenin. Vay, bir gelsen. Ben bu hallere düşecek adam mıydım? Gölgem bile terk etmiş beni. Yıllar, yıllar öfkesini üstüme yıkmış. Eskiden böyle miydim? Benim en vefalı dostum yalnızlıkmış.
1: Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Şu anda gelen mesajları bir saat sonra yayınlayabileceğiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz devam ediyor. 20 dakika gecikmeli olarak bir özel isteğimiz var, kusura bakmayın. Hemen yer verelim. Selamünaleyküm, ben Samet Bostancı. Aleykümselam. A10 koğuşunda yatmakta olan ve Soğukan Bostancı ve koğuşundaki abilerine, kardeşlerine selam olsun. Açıkta yatmakta olan canım ciğerim, Seyit Aslan Bostancı, Tuna Sancak, elbet bir gün canlar. Bilsen şarkısı Samet Bostancı'dan armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Kaldığımız yerden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, yayınımız gece yarısına kadar devam edecek ve tüm mesajınıza yer vereceğiz. Biraz yoğunluğumuz var, o yüzden mesajlarda çok çok acelesi olan dinleyenlerimiz vardır. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkıyı yazsınlar lütfen. Selamun aleyküm, ben İstanbul Avcılar'dan Enes Kurt. Aleyküm selam Enes Kurt. Samsun TTP Kapalıdağ C26 koğuşunda olan abim Celil Albayram'a sesleniyorum. Satırlarımı başlamadan önce özlem ve hasret ile selamlıyorum. Abim bir an önce çek gel, bir yanımız sen yoksun diye hep eksik, sen olmadan olmuyor. Bir an önce gel tamamlanalım abi, sana ve koş arkadaşlarına, kimine şarkısını armağan ediyorum. Mehmet'in ve Cansu'nun selamı var sana Celle Reis. Allah'a emanet ol, ortamına çok selam olsun Yüce Rabbim. Hepinize sabır versin, bugün değil ama elbet bir gün seni seven kardeşin Enes'ten armağan olsun diyor.

Bastırma Spor Salonu sponsorluğunda 21-28 yaptık saatlerimizi salı gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Ağustos'u beraber bitirmek nasip oldu ve geçtik Eylül'e. Stüdyomuzdan dışarı baktığımızda güzel bir ay ışığı görüyoruz. Bu bize yeterli, çok güzel bir yansıması var. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İstanbul Avcılar'dan Kadir Albayram. Samsun'da T-Tipi kapalı C26'da yatan, gurbette yatan kardeşim Celil Albayram'a sesleniyorum. Celil Baba nasılsın, iyisindir inşallah bizi sorarsan. Ben Enes Mehmet Cansu oturuyoruz. Süpürgeyi çalıştırıyoruz Celil Baba. Sen anladın, yokluğun çok belli kardeşim. Sen bir adamsın, tek başına bir ordusun Celil Baba. Bana, sana ve tüm koğuş arkadaşlarına armağan olsun. Çok özledim seni Celil Baba. Allah'a emanet ol. Bugün değil ama elbet bir gün. Sen bir adamsın. Tüm koğuş arkadaşlarına ve ortamına selam olsun. Seni canından çok seven kardeşin Kadu. Mehmet diyor ki Celil abi çok özledik. Bir an önce gel yanımıza, elbet bir gün diyor.

Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Seri bir şekilde Sinem Gökçen, T tipinde yatmakta olan canım eşimi Hazar Kalender ve yakın dostuna Barış Fidan ve Hamza Marhan'a çok selamlar olsun. Güzel günler. Çok yakında öyle bir yerdeyim ki dostum dostum parçası Armağan Olsun diyor. Daha önce yer vermiştik. Sinem Gökçen için Armağan Olsun. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler.

İyi yayınlar diliyorum. Selamun aleyküm. Samsun Kapalı Cezaevinde C6 koğuşunda tahliye olan Murat Özkaya, ben, can kardeşlerim, can dostlarım İçeride kaldı. Onların da tez zamanda çıkması dileğiyle çıkarken aldığım bütün not kağıtları çıkarken aldılar elimden. Lütfen çıkan arkadaşlar bana ulaşsın. Sıradaki şarkı dostlarım Halil İbrahim Tosun, Halu Dayım, Ramazan Öztürk Ramo, Onur Payzi Aşk Adamı, Ümit Tımarlı Can Adam, Cüneyt Memiş Bacanağım, Emrullah İnce kardeşim, Hasan Haluk Yılmaz, Efe kardeşim, Ekrem Akpınar, Eko Dayı, Uğur Yücel Aksu, Fatih Özbay, Koray Burak, Hüseyin Mural, Oğuzhan Özdağ, Seyit Handemir, Kadir Müftüoğlu, Burak Yılmaz, Emirhan, Bereket Kuzu Yılmaz, Yılmaz Akpınar'a, Osman Osi ben, Mehmet kardeşime, Oğuzhan Ozi için, Sefa Nabi, Sefa Nabi, Değer Dolap, son gelen Kadife Kaleli İbrahim kardeşime selam olsun, ismini yazamadığım kardeşlerimi de armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Murat Özkaya. Diğer bir mesajımız Yunus Emre Sisko, Samsun TTP Kapalı'da yatmakta olan can parçalarımı vurgula, Samet Ayna, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnci, Gökhan Karalı, Salih Efe Çelik, Kanat Gürkan Sak, Berkay Sözkesen, Berat Sözkesen, Mertcan Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle Uğur Demir Özbey kardeşlerine armağan olsun sen olmayınca parçası diyor Yunus Emre Sisko. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Onur, ben bütün radyo dostlarına armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun. Emeğinize sağlık, bu gece yoracağız sizleri diyor. Sağlık olsun her şey sizler için. Çenemiz ağrısa da devam edeceğiz yayınımıza yücelisine kadar. Merhabalar, ben Rabia İfnan, eşim Osman'ıma. Senden başka hiçbir dileğim yok. Bir tanem iyi ki sen varsın. Seni her geçen gün dünden daha çok seviyorum. Yokluğun çok zor, seni çok özledim. Şartlar ne olursa olsun, senin olsun, seninle her şeye evet canım eşim. Rabia İfnan'dan armağan olsun diyor.

Son bir mesajımızı ekliyoruz. Gerçenbeden İlker Sarı, ne sevdalar yaşadık biz. Sonunu bilmeden anlasana gerçen bilim. Tükeniyoruz inceden. Kaderle yaptığım kıymeti can parçam Bedirhan Kurt'a ve beni tanıyan tüm dostlarıma gerçen bilim İlker Sarı'dan ve dostum Bedirhan. Bedirhan'dan bu şarkı tüm dostlara armağan olsun diyor. Ama galiba şarkısı format dışı olduğu için bir başka şarkı gönderiyoruz İlker Sarı için.

Evet, sıradaki mesajlarımızı aktarıyoruz sevgili dinleyiciler. Samsung Kadamı T tipi Kapalı'da A14 koğuşunda yatan sevgilim Gökhan Karalı'ya, aramızda duvarlar olsa da kalbim hep senin yanında. Keşke son sarıldığımız zamana dönebilsek, o zaman saz zamanı geriye en güzel yerini. Bu şarkı bize gelsin bir tanem. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış dinleyicimiz, teşekkür ediyoruz. Sevgilim Gökhan Karalı'ya armağan olsun diyor dinleyicimiz.

İyi yayınlar diliyorum ailesinden. Arda Rengi'ne armağan olsun bütün güzel şarkılar ve özellikle bu şarkı diyor. Bülent Rengi'nden Arda Rengi'ne armağan oluyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz. Ahrim sensin güzel bir türkü. Kalpten Kalbe programında bir hatırlatmamız var. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sırayla. Şarkıların yayınlanması biraz zaman alıyor sevgili dinleyiciler. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkıyı alsınlar lütfen.

Bir mesajımız daha var sevgili dinleyiciler bu güzel yorum için. İyi yayınlar Tutku FM ailesi. Yavuz Görücü'den can eşi Sibel'ine iyi ki doğdun, iyi ki varsın. İyi ki benim eşimsin Rabbim bizi. Nice mutlu huzurlu can cana günler nasip eylesin. Seni çok seviyorum hatunum. Doğum günün kutlu olsun iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış. Yavuz Görücü'den armağan oluyor ve üçüncü defa sevenleriyle buluşturuyoruz mesajımızı.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar Küboşum, nasılsın? İyisindir inşallah, biz iyiyiz. Bir sıkıntı yok, her şey yolunda. Sesini duymak bana huzur verdi. Seni çok özledim en kısa sürede. İnşallah geleceksin. Seni çok seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, bildiğin gibi değil parçası, armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

Emrah Yalçın ve sevdikleri için geldi. Sevgili dinleyiciler, mesajı gönderdikten sonra radyonuzu açıp takip edebilirsiniz. Kalplerin buluştuğu program Kalpten Kalbe'de beraberliğimiz devam ediyor. Sırayla A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Program biraz çalışmamızı zorlaştırdı. Onu kapatıp açalım. Biraz hafızasını tazelesin. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, ben Ogün Yıldırım. Aleyküm selam. Öncelikle reisim canım kanım Samet Yıldırım'a selamlarım. Bakidir A7 koğuşunda bulunan Umut Öztürk abim her daim kardeşin burada, unutma. Biz seni unutmayız. Ahmet Coşkun abim sana da selamlar. Bakidir yürüdüğü insanları yarı yolda bırakanlar, vefayı bilmeyenler namussuzdur. Biz abilik, kardeşlik ve düşmanlık sınavında asla sınıfta kalmayız. Yoluna can feda Samet Yıldırım, yıllar geçsin, ömür bitsin. Seni hep bekleyeceğim abim. Yalnız değilsin şarkısı armağan olsun diyor Ogün Yıldırım.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Gizem Turgut'tan C26 koğuşuna yatan değerli yakışıklı eşim Emrah Turgut'a gelsin dünyamın anlamı. Sen benim her an yanımdasın, ruhumdasın, kalbimdesin. Şimdilik elimde tesbihin var. Yakında ellerin olacak, seni çok seviyorum ve kocaman öpüyorum aşk adamım. Ümran ablayla beraberiz. Çok selam var sana. Az önce de annenle konuştum. Onlar da öpüyorlar gözlerinden. Yarın selamını bekliyorum. İyi geceler bir tanem. İyi geceler bir tanem benim. Aslan. Her yerde aslanları diyor. Gizem Turgut.

Astroba Spor Salonu spor salonunda 21.57 haftalık saatlerimizi salı gecesinde yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Tüm mesajlarınıza yer veriyoruz sevgili dinleyiciler. Lütfen bizlere de biraz zaman tanıyın. Şarkıların yayınlanması da zaman alıyor. Zaman zaman mesaj birleştirme de yapmak zorundayız. Hayırlı yayınlar Samsun Kılıçdere'den Aysel Karabaca, Çarşamba Kapalı'da Kadın C9 Koğuşu'ndan Nur Sinem. Ancı'dan başarılı çıktım, bebeğim seni çok seviyorum, seni üzmek için istemedim bu parçayı, ben de annemi çok özlüyorum. Bu istek ikimize armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış, geçmiş olsun diyoruz. Aysel Karabacak için geliyor.

Yener, Davut Siren kardeşlerim, Seyitan, Demir Serkan Aksu'ya ve diğer kader bile yaptığı tüm dostlarına çok selam olsun. Gökyüzü Karanlık şarkısı Seyidimi ve Serkan'ıma armağan ediyoruz. Siz geldiğinizi aydınlanacak inşallah. Kendinize iyi bakın. Hikyat'ın kardeşlerim elbet bir gün diyor Davut Siren. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sedat Mutlu ve Muhammed Mutlu'dan. Samsun Kavak Çocuk ve Gençlik Cezaevi B4 koğuşunda bulunan kıymetli oğlum Yusuf İhsan Mutlu Bey tüm koğuş arkadaşlarına armağan olsun diyor.

Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Ben Ay 2 koğuşundan Hakan Eren. Aleyküm selam. Çarşamba A9 koğuşunda yatmakta olan çocuktum. Kadriye Çakır ve ortamına selam olsun. İhtiyacım var şarkısı çocukluğuma, Kadriye Çakır'a armağan ediyorum diyor. Hakan Eren'den armağan oluyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. B1'de yatan eşim Taner Şahin'e ev sensiz çok boş, duvarlar aynı, eşyalar aynı ama sen olmayınca hiçbir şeyin anlamı yok. Her köşede seni arıyor gözlerim. Seni çok özledim, bir an önce dön çünkü sen olmadan hiçbir şey yuva gibi gelmiyor. Seni çok seviyorum, iyiyiz. Aklın kalmasın, sen de iyi ol bizim için. Kocam, her şey senin uğruna şarkısı eşim Taner Şahin'e armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Gizem. Samsu TTP Kapalı A13 koşunda kalmakta olan değerlerim Tuncay Sönmez'e çok selamlarımı iletiyorum. Seni çok özlüyorum. Annen çok iyi. Sürekli konuşuyoruz. Aklın kalmasın. Sen iyi ol. Yarın akşam da orada olacağım. Bu arada Çat Kapı şarkısı Tuncay Sönmez'e armağan olsun diyor. Gizem mesajını ulaştırmış sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Tutku FM. Yavuz Görücü'den can işi Sibel'ine iyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benim eşimsin. Rabbim bize nice mutlu huzurlu cana günler nasip eylesin. Seni çok seviyorum hatunum. Doğum günün kutlu olsun diyor. Yavuz Görücü'den armağan oluyor.

Sunbay Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz. 22.00 itibariyle Sunbay Gayrimenkul sponsorumuz oluyor sevgili dinleyiciler ve Salı gecesinde beraberiz. Şu anda saatlerimize 22.09'u gösteriyor. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Samsun TTP Kapalı'da C22 koğuşunda yatmakta olan Hilmi Kütükoğlu ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. Doğukan Yay, Seyfullah Başkurt, Recep Büyükdağ, Erdal Büyükdağ ve diğer koğuş arkadaşlarıma armağan olsun bu parça diyor. Müslüm Gürses'ten Saldır Moruk parçası Hilmi Kütükoğlu'ndan armağan oluyor.

Adana Samsun Kapalı'da A2 koğuşunda bulunan kardeşlerim İbrahim Hakan, Çetin Kayı'ya, Deniz Türkmen, Çemberimli Gülo'ya, dostu Celal Emin Demircioğlu'ndan armağan olsun bu kalp çürüse de seni unutmaz Aslan dostum, arkamızda Allah var, bütün mahkum abi ve kardeşlerime selamun aleyküm diyor.

12.17 saatlerimiz tam evvel menkul sponsorluğunda beraberiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında bir hatırlatmamız var. Mesajlarınızı saat 20 itibariyle göndermeye başlayabilirsiniz. Geç saatlerde yoğunluk olduğu için. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. İyi yayınlar diliyorum. A5 koğuşunda olan Yusufhan Yamanoğlu canım. Sevgilim seni çok özledim. Aklın kalmasın, hepimiziyiz bir tanem. Ben her zaman seninleyim, yanındayım, nefesim bile. Seninle uzakta olsak da uzakta atan kalbimsin. Çok az kaldı, biraz daha sabır sevgilim. En yakın zamanda kavuşacağız, Allah'ıma emanetsin. Yusufhan Yamanoğlu'na armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Hasretin her gün içimde biraz daha büyüyor. Yokluğun zor olsa da sevgini tutunarak ayakta kalıyorum. Aramıza giren duvarlar ne kalbimi senden uzaklaştırabiliyor ne de sana olan sevgimi eksiltebiliyor. Her gece aynı gökyüzüne bakıp seni düşünüyorum. Bil ki attığım her nefeste, kurduğum her hayalde sen varsın. Kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. O gün geldiğinde tüm özlemimiz bir tebessümde son bulacak her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun diyor.

0: İyi yayınlar Barış Semiz'den, Recep Dişikara, Berat Dişikara, Ferhat Önç Kıvırcık Ali Oğlum şarkısı Armağan Ediyorum, Songül Semiz, Meryem Çam'dan Armağan Olsun diyor.
1: Gitmez

İyi yayınlar diliyorum. Selahattin Buğra'dan aslan arkadaşlarına A4 hoşuna gelsin başaramadığım parçası hayata üstüm iyi akşamlar diyerek mesajını sonlandırmış Selahattin Buğra'dan armağan oluyor.

Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana ve kaldığımız yerden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar sevgili dinleyiciler. Bir yerine Rahman 8 koğuşunda yatmakta olan Mertcan Yiğit, burada kader birliği yaptığım arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim Can Altuntaş, Mustafa Angay, Baran Özkan, Ceyhun Aslan, Yılmaz Berber, Ayhan Çakırcı, Efe Güler, Kaan Kocaoğlu, Ercan Kereşe, Şerafettin Delican, başka koğuşlarda yatan abi kardeşlerim Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emre Yanık, Yağız Efe Çelik, Aslan Altun, Gökhan, Aslan Altun, Gökhan Karalı, Arda Enes, Bayk Yurta ve Kavak'ta yatmakta olan dayım Muhammed, Şahin Kaya, Fırtınada Büyüyen Rüzgar, Sarsılmaz, sizi seven kardeşiniz Mertcan Yiğit. Mertcan Yiğit'ten Arman Olsun diyor Köşe Bucak şarkısı ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

12.30 saatlerimiz Samsun Açık'ta yatağın sevdiğinden sevilen Sevilen Tuna Sancağı Gelene Bak şarkısı, aramızdaki mesafelerin susturamadığı sevgime gelsin sen orada ben burada olsam, aklımın ve kalbimin en güzel yerindesin, bazen seni çok özlüyorum, bazen sadece sesini duymayı, yanında oturmayı hayal ediyorum ama ne olursa olsun bekliyorum çünkü benim için sen beklemeye değecek kadar özelsin. Bir gün bu şarkıyı yan yana dinleyeceğimiz günlerin hayaliyle seni çok seviyorum bir tanem. Ayrıca kardeşlerim Ercan, Kaşabat, İsmet Yaman'a selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz Tuna Sancağı, Arman olsun diyor.

Samet Gayrimenkul sponsorluğunda saatlerimiz 22.34 oldu. Sevgili dinleyiciler, salı gecesinde beraberiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek ve sırayla tüm mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. İyi yayınlar, ben Eylül İyibaş. Samsun Kapalı'da A18 koğuşunda yatmakta olan sevgili Mercan Yiğit, sen gitmek istesen de ben senden vazgeçmeyeceğim. Aramız ne kadar kötü olursa olsun seni sevmekten ve bizim için umut etmekten vazgeçmeyeceğim. Seni bırakmayacağım çünkü kalbimdeki yerin hala aynı. Seni çok ama çok seviyorum. Yanımda kal şarkısını armağan ediyorum diyor Eylül. İyi baştan armağan oluyor.

iyi yayınlar diliyorum. Herkes zamanı geçiriyor. Ben ise sensiz geçen günleri taşıyorum. Ne eksildim ne de vazgeçtim, çünkü sen benim öyle bir sevdamsın ki yokluğun bile seni sevmeme engel olamadı. Gün geleri kavuşuruz, işte o zaman bütün bekleyişime sadece bir tebessüm yeter. Seni ömrümün sonuna kadar seveceğim ki boşum Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, yar gözlerin ağlar gibi parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın.

Tekrar hatırlatıyoruz. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Biraz yoğunluğumuz var. İyi yayınlar diliyorum. Cezaevi Koğuşu'ndan Yusuf 105. Kader Bileği yaptım. Başta amcam Recep Büyüktay abi ve kardeşlerim Erdal Can Büyüktay, Berkay Ak, Serkan Koloğlu, Muttalip Ömür, Ahmet Eruz, Murat Karaca, Tarık Dede, Mehmet Ali Gültekin, diğer koğuşlarda yatmakta olan iki gözüm Veysel Kurt, Bayram, Çalp, Cevdet, Ay, Mutay Kurt, Uyar, Tunağan Çakır, Çarşamba'da yatmakta olan ablalarım Aysun Büyüktağ, Eda Büyüktağ için armağan ediyorum diyor. Yusuf'tan armağan oluyor.

İyi, Narköz Gönder Bana şarkısını Samsun Kapalı'da yatan sevdiğim Mustafa Katı için istiyorum. Kaç gündür aramadın, anladım ama halledemedik. Telefon işini, seni çok seviyorum, Allah'ıma emanet ol, seni çok seviyorum ve bekliyorum. Mustafa Katı için armağan olsun diyor dinleyicimiz. Çiğdem seni çok özlemiş diye eklerseniz sevinirim diyor dinleyicimiz. Peki bir başka mesajımız bizlere ulaşan. Harun bütün radyo dostlarına armağan olsun en güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyor. Harun ve sevdikleri için de geliyor.

0: Gizem'den A13 koğuşunda kalmakta olan değerlerim Tuncay Sölmez'e çok selamlarımı iletiyorum ve seni çok özlüyorum. Annen çok iyi, sürekli konuşuyoruz. Aklın kalmasın, sen iyi ol. Yarın akşam orada olacağım. Tüm güzel şarkılar Tuncay Sölmez'e armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bu arada şarkıyı farklı yayınlamışız, hemen düzeltelim sevgili dinleyiciler.
1: Tutku FM.

aradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Melek'ten Samsun Kapalı'da A10 koğuşuna yatmakta olan kalbim tek sahibi olan Erkan Su İçmez için unutmadım senin şarkısı Arman olsun en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle seni çok seviyorum Erkan Su İçmez diyor. Melek'ten Arman oluyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Gurbetten Sılıya, sevgiden Arman olsun. Samsun'da bulunan sevdiklerime Arman olsun. Tüm güzel şarkılar, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm Yunus Emre Sisko ve Ercü Giral'dan. Tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle herkese Allah'a emanet olsun. Uğur Demir Özbey kardeşleri, Seneler şarkısı Arman olsun. Yunus Emre Sisko ve Ercü Giral'dan Arman olsun diyor.

Oysa, oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak istedim.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yerimiz 01, saatlerimiz bu şarkıda 7 dakika 46 saniyeymiş.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Çok uzun bir şarkı, o kadar vaktimiz yok. Evet, şu anda yavaş yavaş mesajlarımız sakinleşiyor, mesaj akışı. Sırayla yer vermeye devam ediyoruz. 21-22 saatler arasında çok yoğundu. İyi yayınlar, sıradaki parça canım sevdiğim Zeynep Yaman'a gelsin. Sayılı günler kaldı sevdiğim. Seni çok seviyorum, sabrettiğini gördükçe güçleniyorum. En kısa zamanda bir aradayız, az kaldı, biraz daha sabret sevgilim. Seni çok seven nişanlın Şahin Şanlı'dan armağan olsun Zeynep'ime diyerek mesajını sonlandırıyor. Bir başka mesajımız Serkan Dadak'tan tüm dostlara ve sevdiklerime sıradaki şarkılar armağan olsun diyor. Serkan Dadak ve sevdikleri içinde geliyor.

O gündür, bugündür. Nerede kaldın, kaç gündür canım? Darda mısın, zorda mısın, mahkum musun bilmiyorum ama zordasın belli. Gelir be gelir benim.

İhsan ve Gayrimenkul Sponsorluğunda değerli dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Ben Bekir Gökberk. İnsan hayatında ne olsun ister ki senden başka, mektup gönderdim. Resimler sana özel, eski maziler canlanır, hayaller bir gün gerçek olacak, unutmadım. Özleniyorsun ilk göz ağrım şarkısı benden sana armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik, sıradaki güzel şarkımız sizin için de gelsin. Bekir Gökberk'e armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum ailesinden. Bu parça Arda Rengin'e armağan olsun. Bülent Rengin'den Arda Rengin'e armağan oluyor. Diğer bir mesajımız A27 koğuşunda İbrahim Hasan, seni dinlemekteyiz abla. Kader birliği yapmış olduğumuz arkadaş dostlarıma, Ahmet Durmuş, Mıdı, Mustafa Kut, Emir Kıcıra, Cemil Kütükçüoğlu, Osman Demirtaş, Erkan Gündel, Can Güçer, Mustafa Göz, Barış Aktaş, Berto Akün, Adem Okuyucu, Enes Güneş, Yaşar Gezici, Muhammed Metin için Mustafa Kurt'tan Ahmet Durmuş'a da armağan olsun diyor.

yayınlar. Ben Hasan Kazan. Samsun T-Tipi Kapalı Dağ'a yatmakta olan cam parçaları Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emre Layınce, Gökhan Karalı, Yağız Işıtan, Berçan Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Unutulanlar, unutanları asla unutmazlar. Sizi seven dostunuz Hasan Kazan'dan. Armağan olsun bu parça diyor. Hasan Kazan için geliyor.

Bir yana diliyorum yüreğinde yara var parçası Kaan Uncuoğlu'na, Nazlı canından armağan olsun diyor. Kaan Uncuoğlu'na, Nazlı canından armağan.

Yüreğimde yara var, geride bıraktı güzel bir yorumu. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında en güzel şarkıların adresinde 23.17 yaptık saatlerimizi. 21 ve 23 saatleri arasında bir yoğunluğumuz vardı. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Tutku FM ailesi A7 koğuşunda canım işim Hamza Marhan. Bir umutla gelip de sensiz dönmenin ağırlığı hiç geçmeyecek. Sabrın özgürlüğün olsun kurban oldum. Çağırın gelsin şarkısı canım işim Hamza Marhan'a armağan olsun diyor denicimiz.

23.20 saatlerimiz Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler Tutku FM'de ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Bir yayınlar Samsun Kapalı A20 koğuşunda Salih Mert Keskin Soya. Şu anda yanında olamasam da en azından sana bir şarkı gönderebiliyorum. Seni seviyorum sevgilim. Beni çok sev şarkısı Armağan olsun Salih Mert Keskin Soya'dır.

Yeni Abdülhan Rengin'den canından çok sevdiği oğlu Arda Rengin'e, oğlum Arda, hayatımda ne kadar güzel şey varsa seninle anlam kazandı. Bazen kelimeler yetmiyor, sana olan sevgimi anlatmaya bil ki nerede olursan ol kalbim en güzel yerinde, hep sen varsın. Sen benim evladım değil, hayatımın en kıymetli parçasısın. Allah seni her türlü kötülüklerden korusun, yüzünü hep güldürsün. Seni çok seviyorum oğlum. İyi ki varsın, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış. Bülent

Kalpten Kalbe programında son yarım saatimize girmiş bulunuyoruz. Değerli dinleyiciler, Sami Gayrimenkul sponsorluğunda Salı gecesinde. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, kurban olduğum sen gecemin yıldızı, sabahımın duasısın. Adını her içime çektiğim nefese yeniden seviyorum. Hasret yüreğime usulca düşen bir yağmur gibi, sensiz ama derin. Belki hiçbir gece sabaha küsmüyor, hiçbir umut yolunu kaybetmiyor. Bizim de kavuşacağımız gün vakti gelince en güzel çiçek gibi açacak. Bugüne kadar seni kalbimin en güzel sessiz yerinde, dualarımın en güzel cümlesinde taşıyacağım. Seni kelimelerin sustuğu yerde seviyorum, her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Günün parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

Evet, Kalpten Kalbe programında sonuna yaklaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Murat Özkaya'dan tüm dostlara ve sevdiklerime armağan olsun bütün güzel şarkılar diyerek mesajını sonlandırıyor. Diğer bir mesajımız iyi yayınlar Harun Gurbet'ten Sıla'ya selam olsun. İyi yayınlar Taner abim emeğine sağlık diyor. Rica ederiz bir başka mesajımız bizlere ulaşan Veri Pektemir ailesi için armağan olsun diyor.

Evet, Kalpten Kalbe programında 23.43 yaptık saatimizi sevgili dinleyiciler. En güzel şarkıların adresinde ve geceye dair bekleyen son bir mesajımız var. Senin sevgini anlatmak için ne kadar konuşsam da hep eksik kalıyor, çünkü sen bende kelimelerden daha derin bir yere dokundun. Seni düşündüğümde içimde hem tarifsiz bir huzur hem de sana sarılma isteği oluyor. Hayat ne getirirse getirsin, kalbimde sana olan sevgiyi değiştirecek hiçbir şey istemiyorum. Sen benim en güzel tesadüfüm değil, en güzel ilkimsin. Seni çok seviyorum. Yarın yanındayım. Kendine iyi bak. Kocaman öpüyorum. Rabbime emanetsin her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Özlüyorum parçası, armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

yer vermiştik, bir başka şarkıyı göndereceğiz. Yener Emirhan, Alkazak, Samsun T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan Seyit Han Demir kardeşime buradan kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Canını sıkma kardeşim, bugünler de geçecek, güzel günler bizim olacak kardeşin, her zaman yanında şüphen olmasın. Bu şarkıda benden sana armağan olsun diyor Emirhan, Alkazak için de geliyor.

şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalın. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur?

0: kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin...
1: İyi yayınlar A7 Koğuşu'ndan Umut Öztürk, Kader Birliği, Yaptım Dostlarım, Efe Ali, Ahmet Çoşkun, Serdar Çelik, Muharrem Durgun, Emin Bilici, Miraç Doğan'a, Muhammed Edize, Volkan Demirci, Beytaş Akgüz, Mertu Akgün, Mert Efe, Öner Doğukan, Aktoman'a, Hamza Mal'dan, Adem Sagamen, Hasan Baydar Bey, A21 koşunda bulunan canıma can olan abim Samet Yıldırım'a selam olsun. Adamlar parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış, Umut Öztürk için geliyor.

0: katkılarıyla.
1: Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında 23.00'da buluşmak üzere sevgili dinleyiciler. Son konuğum Derya Bedavacı oluyor ve atlatırım diyor. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.
2: Tutku FM.

böyle çok sevene bulasın diye. Geliver yanıma, güldür yüzümü. Olmaz hiç kederin, olmaz hiç tasan. Şaşırır kalırsın aşkı tanısan. Beklemez gelirsin yerimde olsan. Geliver yanıma, geliver yanıma, güldür yüzümü.

0: geç anladım. Seni sevmek, kör kuyulara düşmek, diri diri mezara gömülmekmiş. Yaşarken ölümü görmek, Azrail'le her an karşı karşıya gelmek. Cehennemde her gün cayır cayır yanmakmış, bilemedim. Alacağın olsun, yaşattığını yaşaman dileğiyle, yaşaman dileğiyle. Hoşça kal.
1: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsa, yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmışsa, seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.
1: Hiç sevmedim sen,
0: ben seni unuttum.

Artık eskisi gibi değilsin bana. Gözlerin başka, dilin başka hitapta. Artık eskisi gibi değilsin bana. Sözlerin yavaşça haddini aşmakta. Zamanla düzelir diye beklemeye gerek yok. Aşığım görmüyor musun diye eklemeye gerek yok. Al sen bu sevgiyi yerin dibine sok. Dedim ya, artık eskisi gibi.

Artık eskisi gibi değilim sana. Nefesim nefesine değmesin istiyorum. Artık eskisi gibi değilim sana. Gözlerim gözlerine bakmasın istiyorum. Seni deli gibi severken geldiğim duruma bak. Aşk ile çektiğimiz resimleri gözünü kırpmadan ellerinle yak. İşte bu senin eserin. Şimdi git başına gurur taçları tak. Sen beni yalnızlığın denizine bırak. Otur da denizin beni.

aldığımı, ne hayallere daldığımı, çok zor nefes aldığımı satır satır yaz hakim bey. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı. Yaslandığı hep duvarda, satır satır yaz hakim bey. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu, ama iyi olduğumu satır satır yaz hakim bey. Her gün kopta ikindi de,

de satır satır yaz Hakim Bey. Duman duman tütüyor de, tütüp tütüp bitiyor de, gece çok geç yatıyor de, satır satır.